dini na bresim loho na lalisteri kisortu na ralisker filo dini na bresim loho na lalisteri kisortu na ralisker filo dini na bresim loho na lalisteri.